0: ev yek. O ku dosya Demirtaş bıxın nava ve yasaya da ku Taybet bu ve konağı ya ku nahat hole de heye hatiye pejrandın. Le de navaroka ve senaryoya da taloh kirna cezayı ku le Demirtaş hatiye birin je 5 salan hatta 10 salan ku regriye le ve ket ke Demirtaş ve gara ser kare siyaset ticaret edin. Pişti ber bunu. Le gori agahiyan hükümeta Türkiye nakhwaza Selahaddin Demirtaş jibriyarın dadgaha mafi mirvan ya Avrupa'ya süde ver bigire. O be betavaniya vi be Selman'dan betavaniya vi o hamu mafin khoyen siyasi u yasayji ver bigire. Regriyel ve yeketke. Beru vajya ve yeke Karl Ser Şevaza ke serbestperdana vi dike ku dikeve çarçuve yasaya binave yasaya çarçuve. Kuli parlamentuye tegotu beşkirin. Hürdekariyen ve yeke ku de navenden yasayı u siyasi de hatına gotubeşkirin ji sinurdarkine kare siyaset edgire nafwa. Ligori reşnusa amadakiri kesin ku cezayvan zedetiri pazda salın girtigehine cezayvan ded nabara 5 hatta 10 salın bede betalok kirin. O de ben serbestperdan. Li eger Demirtaş bıxvaji be ve yasayı be serbestperdan dosya vi naye girtin de bimine. Tometen li serbiji nayen rakirin. Tabii ve ki pişti serbest perdana Selahaddin Demirtaş eğer Demirtaş ve gere ser siyasete u eğer beştari miting u civinin güçlü bebe u berdağın be li ser xeta tun ya opozisyonu dikare ev yek ve ke cara kedin dubara buna tavanin beri li ser vi benir handın u be ve ki reji de dema 5 hatta 10 salin ku hatne des şankirin dikare bibe sedema hilweşina sudwer girtine jive yasayı o dubara girtina vi. Ev yek teve va teyku eger Demirtaş be serbest perdanji ligori yasaya heyi de bike ve bin bandora sinurdarkina tund açavderiya pekanina kare siyasi. Hindeki hürtir eme servi mücareci biseknin hın kasayatu siyaset medaran nerine hu an yazaman dve mücarede men nerine hecmarek siyaset medaran vergirtiye en behevra tam aşağı bikin bir taybe liser mücara dosya Demirtaş bu ka çite gotun çı dübejin kenap kem kudar bikin.
1: Tabii şunu ifade edeyim.
2: Hem her tüm dübejin de doza Kobane'de ku havalime heja Demirtaş'ı endamen desteği ara öberiye HDP ciddi de ten darızandın girtina çarda havalime bine haki berdağım dike. Derbare ve dozede çar bir yarın takız endadga ama femurovan Avrupa'yı hene. Dujvan bir yarın daire emezinin jüber ve eki diviye bu havalime hatan ahatvan berdan. Le mukabim bir yarın dadga ama femurovan Avrupa'yı ne hatın sepandın. Derbare ve eki duvan dozan da bin peykirtina hala hacdan heye. Yani dadgah be eşkere iji Türkiye'ye de beje, hın bu memesin siyasi azadıya van kesan asteng dikin. Tabi vitiştici Türkiye ev veki meseleye ke siyasi dit u bir yar bi cihne anin. Naha veki ku hındici dizanın hala çarana kanuna peyvajoye pır zelalı heke bir yar alicneye evlekariye neteveyi beveşandın, dve hevalin me tavle serbest bin berdan. MG peyvajoye dişopinin.
1: Özellikle dördüncü madde çok açık.
3: Şimdi şöyle bir şey, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi...
4: Aliye Dadgaha Mafi Mruvana Avrupa'yı, Jubu Berdana Selahattin Demirtaş, tene peyvendiye be Demirtaş ra nake. Jubu du zendinin le Türkiye'ye ci, dikare encamin giring bine. Dehaman demeda, Ravşaka Usa heye ku, peyvendiyen kuya be Abdullah Ucalan raji, heye...
3: Kandil ne diyor? Abdullah Öcalan ne diyor?
5: Biz cezaevlerine gidiyoruz ve insanlar büyük bir özlemle.
6: Am için girtigahan umurov be hasret akamazın be dahvazi akamazın libendene ku bene berdan. Wan af pevajo be şahi peşvazi kiriya. Libendene ku dizutrin demde prosedurin tamam bebin u der kevin derve. Av rastiye ka. Beriya ku qunağa çaçove bi kevi meriyeti li bende ninin ku ev biryar waristandı. Yani ku hun biryara megekeyi mebest dikin, ez beriya biryara megekeyi li bende tiştaki ninin. Peviste em realist bin. Be eşkereyi de deste Erdoğan de jiyi veki kozeke duxiye. Ger Brez Demirtaş de ji kanuna çaçove sud ver bigre, dve biryarin dadgehe mafim rovan ya Avrupa'yı bena cibci kirin. لی حتان ها کو قانون چارچوبه به تمامی نکته مریتی از نا فکرم کو دمیرتاش ببردن.
5: فقط

0: ver masaj ve after goşe goşe
1: goşe
0: are adema büyük adam var abi ha tarihi ha tabi 4 sal 5 sal bar ve ade bar Rum varın Rumahun ya ek işletme ve restoran ve sahibi bana Rumu. Naci tabii ki zaman şu bana ki çün memlekete merin işte ve dünyada göç göç kırın. Bana ev ki ver düşüklün Türk'ün ki tabi. Amgi ver işin ya. Adıma hatı memlekete yani gurbet hatını ver. Am ver her zekini siz alıp nonem ver derte. Ama korek ağa gitti, zavucin, korek ağa mecbur, tabi garbu, ben şoklayım ve kısmete var dağını. Yani adaya kahatın ver, ver hoş, rahat. Minok tabi gondi koyu, her köye, onlar gondi koyu abi ki, ver minok kasaba ki.
1: Zor baş. Halk kahit bu era, halki hami ulatin yete era. Yani Pakistani, Hindi.
0: Giderdi. Dönede, tabi dünyada millet gitti evir. Pakistanlı, Arabi koji, işte Kürdi koji, Zazacı, Rumi koji, ondan sonra İtalyanı koji. Git. Dönede
1: çift. Amerika'yı.
0: Almanya, tabi Amerika gitti. Amerika gitti. Adalar, yani dünyada bir numara ne? Kime bir numara ne? Kıbır, ilgi bir. Tüderetine, samimiyeti ver, tüderetine, hizmeti ver, tüderetine.
1: Zortirin kuarın kebukhuri masiye yan çiye?
0: Masi...
1: Zortirin.
0: Masi çeşit çeşit. Mevsimi kuat çiye, Ahmet tavsiye edekini. Mesela ne çiye? Den zevreye, den çuprasıya, ondan sonra tekireye, ondan sonra tarafı sahrite, zamanı he, işte kalkan he. Mesimi çiz masa he ama tabi müşteriye kadar tavsiye
1: ettim. Ay nevrestekani hiyen de masakan bukhon ha? Ha. Ou nevrestana, ou melana, ou bal darakan. Ha. Ha. Ne diyen masi bukhon?
0: Bale, bale. Martin hava.
1: Ne üçü hava?
0: Navi ve çünkü Marti.
1: Marti.
0: Ve şimdi deniz mahsusu yaşamıştı. Bana masa dokun, koş dokun, işte nan dokun, amber.
1: Müşteri kedi,
0: anaj dedin, amca dedin.
1: Müşterekan kaççı yanda ber emniyet o evaydan baba.
0: Aynen. Simit simit dedin müşteriye. Yani bu özellik adı Martiha işte Masiha endi dengiz özelliği var baya.
1: Kurbani.
0: Eyvallah kurbani başı.
1: Bir şey kurt.
0: Ki te ver saça var bravan se var hoşa var ava rahata. Zırar kazıyı bir ne var? Ki var ya bir memnun duvar.
1: Tamam.
0: Eyvallah. Sen çabara.

Na vandonu çeyin kanal haşt. Demek ha baş mı? Gel ha da na bu demşu meyra behdinan. Be eser mi çan desmet ki? Le behdinan. Jaber kembuna demşu meyren proje ronaki. Karabağ'ı. Xudanın muhalida briyardana bahaya emperan giram bir. Olatı jüveçende narazine. Riyar Evrol Dijî Peşniyara Danana Fermandeyke Serbazî Bo Qeymqame Şingalê Xwe Pişandan Birêve Biçit. Şingaliyan Keseke Serbazî Bo Postê Qeymqame Bajarê Xwe Nevêt. Riyar Evrol Selçuk Mizraklı Hev Serokê Berê Bajarvaniya Amedê Piştî Çend Salên Zîndanîkirinê Bêt Azad Kir.

Palatı Yegrezayi DP'ye Paris Ga Harpita Bakure Kurdistan'ı bir sedeme ne diyar şava derketiye. Püştü ya gederkerine cüranan timin agir vemrandını, timin pizişki o cedirme gerçine gündü agir vemrandı. Püştü lekolin anji hata eşkira gerin ku de encama ve şavatı da jın umerek ku hevjim bune de malı da jiyana xoğe jdestanı.